G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah, G'day Allah,